0: ki, ilk maya kimi daha da sarcah etsin.
1: Şimdi hadi la la la la la la la. Shit.
0: Şahıs tutayım vallahi.